0: iç yavaş. Lala lala lış. Üfek maki, üfek maki, iç yavaş. Ben a gönerüş.
1: İç yavaş.
0: Ben a gönerüş.
1: İç yavaş, ben a gönerüş.
2: Danko Radio.